0: Lütfen.
1: Lütfen.
0: Günaydın efendim. Transport 1 St. Joseph, I'll get a DR 901, please.